bir annem olsun. Ebasım, bizim benim aynı memus ya. Benim aynı. Kofi kremet, kaydı ye nyamiye ye. Mesum nyamiye. Kofi ye, kofi ye nyamiye ye. Mesum nyamiye ye. Kaya bebi anaka ye wo. Obra yesu, bini boja tu amaye. Amaya sebiyo. Sine. Abra nomi nama wuchye wano. Nyami kache mi se, mimi nipo puwa behyo, mi se wano buwa. Meye wuse ria, mi se wano buwa. Sani a potiano, Tana minyan kupo mitiano. He said, Ranina mini, Shemin Pabuato, Shemin Pabuato, the Mamon Toko. You don't even call him, you call him when you bring him out of the free world.